Bacı ota bunu da Sovet vatanında zuların sakla Rahatlıkta komünizmi kurakan Kop sana uluz ahmatçı kalktı yakla Rahatlıkta bir komünizmi kurakan Kop sana uluz ahmatçı kalktı yakla İyun ayını 22'sini de Pirkaz gelirdi düşman çapkın etkenli Rahatlanan seçecek iyi mi gülükenli Dazıvınlanı kaparsızdan ötkenli Rahatlanan hey Çeçek imi gülükenli dazıvınudan kaparsız

Vatan için bergen sözde turmağa, bizge bağıp çapkın etkeni düşmanlı. Namart serüvlerin geri urmağa, bizge bağıp çapkın etken düşmanlı namart serüvlerin.

degeni düşmana toktaldı. Koy yatkan ayıkırılgan son maydana. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulanı bitmez simik aydana. Aytma bulmaz simik ullu iş buldu. Aytkan bulan bitmez simik aydana. Ayrıldım ben yoldaşlardan ayağılı, Tokanay'dan ilim üttünüden hamanla. Vatan için can vergeni köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Vatan için hey, can vergen köp yoldaşlar, yüreklerde kalırlar her zamanla. Ben turaman ot yalınlı içini de, tek ökten men vatanını saklayman ne. Söz veremen oç alu da düşmanla, tartınlırıp canımı ayaman ne. Söz veremen hey, oç alu da düşmanla tartınlırıp canımı.

0: Güznügünü basıp gelse tumanı, dağ maydanlan şu sözlerini yazan. Halime gavulu abakarop sapı yullaşlanı, dağ maydanlan hey, şu sözlerini yazan abakarop sapı yullaşlanı.
1: Помни, кто ты, помни, откуда. Слушай, радио при.